böyle şey tuhaf gündemin yanında evet. Hani 200 alınca evet. 200 alınca evet.

Kendini böyle geri alalım. Tamam, yükünce çıkartın o zaman. Çıkartın.